bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin aşklarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı, karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın, geride

bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun. Artık ne özgürüz, ne de özgür ömrümüz. Hadi.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yenir.

Bilirim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşktan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani...

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor. 9-11 yaşları arasında binlerce çocuğun verileri takip eden bilim insanları sosyal medyanın endişe yaratan etkilerini ortaya koydu. Amerika'da yapılan bir araştırma endişe yaratan bulguları ortaya koydu. Ergen Beyin Bilişsel Gelişimi Çalışması adı verilen araştırmada yaşları 9 ile 11 arasında değişen 6000 çocuğun verilerini inceleyen bilim insanları akıllı telefon ve sosyal medyada daha çok vakit geçiren çocukların okuma, kelime dağarcığı ve hafıza testlerinde daha kötü performans gösterdiğini tespit etti. Çocukları 3 gruba ayıran bilim insanları ilk gruptakilerin hiç sosyal medya kullanmadığını, ikinci gruptakilerin günde 1 saat kullandığını ve üçüncü gruptakilerin ise günde 1 saatten fazla süreyi sosyal medyada geçirdiğini söyleyen bilim insanları üçüncü gruptaki çocukların verilerinin ve sonuçlarının en düşük seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmacılar günde 1 saat sosyal medyada geçiren çocuklar okuma ve hafıza testinde sosyal medya kullanmayanlara göre testlerde 1 ya da 2 puan daha düşük not aldı. Günde 3 ve daha fazla saat boyunca uygulamalara bakanlarsa 5 puan düşük aldı diyor. Sizin çocuğunuz acaba günde ne kadar süreyle sosyal medya kullanıyor biliyor musunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor. 9-11 yaşları arasında binlerce çocuğun verileri takip eden bilim insanları sosyal medyanın endişe yaratan etkilerini ortaya koydu. Amerika'da yapılan bir araştırma endişe yaratan bulguları ortaya koydu. Ergen Beyin Bilişsel Gelişimi Çalışması adı verilen araştırmada yaşları 9 ile 11 arasında değişen 6000 çocuğun verilerini inceleyen bilim insanları akıllı telefon ve sosyal medyada daha çok vakit geçiren çocukların okuma, kelime dağarcığı ve hafıza testlerinde daha kötü performans gösterdiğini tespit etti. Çocukları 3 gruba ayıran bilim insanları ilk gruptakilerin hiç sosyal medya kullanmadığını, ikinci gruptakilerin günde 1 saat kullandığını ve üçüncü gruptakilerin ise günde 1 saatten fazla süreyi sosyal medyada geçirdiğini söyleyen bilim insanları üçüncü gruptaki çocukların verilerinin ve sonuçlarının en düşük seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmacılar günde 1 saat sosyal medyada geçiren çocuklar okuma ve hafıza testinde sosyal medya kullanmayanlara göre testlerde 1 ya da 2 puan daha düşük not aldı. Günde 3 ve daha fazla saat boyunca uygulamalara bakanlarsa 5 puan düşük aldı diyor. Sizin çocuğunuz acaba günde ne kadar süreyle sosyal medya kullanıyor biliyor musunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknik görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
0: Çeri. Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
5: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın.

0: 4 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festival coşkusu bu akşam saat 21'de güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Uluğ konseriyle devam edecek. Merhabalar. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenen festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. Bugün de buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Küpe FM reklam.

0: Metro FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 Siset.com.tr.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.

yiyin üç lokma, huzur yoksa nafile.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Küp FM'in hafta sonu yolcuları, müzik dünyamızın en iyileriyle bir yandan sizleri buluşturmaya devam ederken, bir yandan da sinema dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek için film arasına hoş geldiniz arkadaşlar. Vizyonda neler var, sevdiğiniz oyuncuların yeni projeleri neler, bu aralar hangi filmler revaçta, hep beraber öğreneceğiz. Film arası başlıyor.

0: Mehmet abla, Mehmet abla bilmem.
1: Küpe FM reklam.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
4: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Göz Çorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
7: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
6: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
7: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
1: Küpe FM reklam.

Metropol FM'de film arasına devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Haftanın yeni vizyona giren filmlerinden bir tanesi bir yerli komedi yapımı Kozalak Devri. Kozalak Devri'nin oyuncuları arasında İzzet Başoğul ve Özcan Başoğul gibi isimleri görebiliyoruz. Konusuna şöyle bir bakalım. Kozalak Devri, belediye başkanı olma hayali kuran bir adamın hikayesini konu ediyor. İzzet emmi geçmişini yalanlarla süsleyip siyasi deha bir sülaleden geldiğine inanan bir adamdır. En büyük hayali belediye başkanı olmak olan İzzet, bu amaçla kendisini bol üç kağıtlı, tamamen absürt seçim macerasının içinde bulur.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
3: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festival coşkusu bu akşam saat 21'de güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenen festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. Bugün de buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.

0: Küpe FM'de film arasıyla devam ediyoruz. Şimdi bir sinema haberimiz var arkadaşlar. Sinema dünyasının gerçekten de çok kaliteli iki oyuncusunun bir araya geleceği bir film projesi söz konusu. David O. Russell'ın yöneteceği Madden isimli bir filmden bahsediyoruz. NFL efsanesi John Madden'ın hayatını ve efsanevi Madden NFL video oyunu serisinin doğuşunu konu alacak bu film. Başrollerinde Nicolas Cage ve Christian Bale'i izleyebileceğiz. 18 Kasım 2026 tarihinde Prime Video'da yerini alacakmış bu iddialı yapım.
1: Bir reklam.
2: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
1: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor. 9-11 yaşları arasında binlerce çocuğun verileri takip eden bilim insanları sosyal medyanın endişe yaratan etkilerini ortaya koydu. Amerika'da yapılan bir araştırma endişe yaratan bulguları ortaya koydu. Ergen Beyin Bilişsel Gelişimi Çalışması adı verilen araştırmada yaşları 9 ile 11 arasında değişen 6000 çocuğun verilerini inceleyen bilim insanları akıllı telefon ve sosyal medyada daha çok vakit geçiren çocukların okuma, kelime dağarcığı ve hafıza testlerinde daha kötü performans gösterdiğini tespit etti. Çocukları 3 gruba ayıran bilim insanları ilk gruptakilerin hiç sosyal medya kullanmadığını, ikinci gruptakilerin günde 1 saat kullandığını ve üçüncü gruptakilerin ise günde 1 saatten fazla süreyi sosyal medyada geçirdiğini söyleyen bilim insanları üçüncü gruptaki çocukların verilerinin ve sonuçlarının en düşük seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmacılar günde 1 saat sosyal medyada geçiren çocuklar okuma ve hafıza testinde sosyal medya kullanmayanlara göre testlerde 1 ya da 2 puan daha düşük not aldı. Günde 3 ve daha fazla saat boyunca uygulamalara bakanlarsa 5 puan düşük aldı diyor. Sizin çocuğunuz acaba günde ne kadar süreyle sosyal medya kullanıyor biliyor musunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: olsun.
1: Film arasındasınız. Hafta sonu kültür sanat programımızı haftanın yeni vizyona giren filmlerinden bir tanesinden daha bahsederek devam ediyoruz. Ziyaretçiler hesaplaşma. Korku türündeki yapımın konusuna şöyle bir bakalım kısaca. Bir süre önce Maya ve erkek arkadaşı Ryan Amerika kırsalının ücra bir köşesindeki evlerinde maskeli yabancıların vahşi saldırısına uğramıştı. Genç kadın büyük bir şans eseri kurtulmuştu ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Saldırganlar kısa süre sonra kadının tedavi altına alındığı kliniğe kadar geldiler ve olaylar gelişti.

0: Reşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Reşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Kibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Film arasındasınız, devam ediyoruz. Bu güzel şarkılarımız arasında sinema haberlerimize ve haftanın yeni vizyona giren filmlerinin tanıtımlarına efendim. Ama şimdi bir haberimiz var. O da sinema dünyasının efsanevi yönetmenlerinden James Cameron'la ilgili. James Cameron'ın başlıca filmlerini hatırlayalım. Avatar serisi, Titanic ve Terminator 2 gibi filmlerin yönetmeni James Cameron'dan bahsediyoruz. Çok büyük bir yönetmen. Avatar serisinin hala tamamlanmadığını ancak kariyerinin bundan sonraki döneminde farklı hikayelere de yönelmek istediğini söylemiş James Cameron. Ünlü yönetmen yeni projelerini seçerken artık en önemli kriterinin dünyaya ve gelecek nesillere fayda sağlayacak hikayeler anlatmak olacağını belirtmiş. James Cameron bunu yaparken mesaj vermeye çalışmak yerine güçlü karakterler ve etkileyici hikayelerle izleyiciye ulaşmayı hedeflediğini vurgulamış. Öte yandan Avatar 4 ve 5 hakkında henüz karar vermediğini, kariyerinin son perdesinin nasıl şekilleneceğini ise zamanla netleşeceğini ifade etmiş.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festival coşkusu bu akşam saat 21'de güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenen festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. Bugün de buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Küpe FM Reklam.

film arasına devam ediyoruz arkadaşlar. Haftanın yeni vizyona giren filmlerinden bir tanesi de Hayvan Çiftliği. Hayvan Çiftliği bir animasyon filmi, oyuncuları arasında, daha doğrusu seslendirmenleri arasında Seth Rogen gibi isimleri de görebiliyoruz. Woody Harrelson ve Glenn Close da seslendirmenler arasında. Kendi çiftliklerinde yeni bir düzen kurmak için mücadele eden bir grup hayvanın sevimli hikayesini konu ediyor bu çocuk aile filmi.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
3: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
0: Çeri. Küpe FM reklam.

Ben Tuncay Saran, müzikal takınız Küpe FM'de bir yandan harika şarkılarımıza kulak verirken bir yandan da sinema ve zaman zaman da diziler dünyasında şöyle bir yolculuk yapmış olduk. Yeni yolculuğumuzda yani yeni bir film arasında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

Radyonuz Küpü FM'de 8 Ağustos 2026 Cumartesi gününde. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleyim. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından grup ayrıldıktan sonra yeniden bir araya gelmeliyiz dedi. Bu enerjiyi, bu sinerjiyi yeniden Türk halkına yansıtmalıyız dedi ve 10 yıl sonra yeni bir şarkı geldi. Grup dağılmıştı. Dağıldıktan sonra Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık yollarına bakmışlardı. Ama diyorlar ki para bitince bir araya geldiler. Yorumları da var bu arada. Model demiyor bunu, düzelteyim. Öyle yorumlar da var. Tekrar belki sahneler, konserler derken o paralar geri kazanılır mı bilmiyorum ama yeni şarkı sürprizi geldi efendim Model grubundan. Hadi gelin dinleyelim. Daha iyi Küpe efendim. Hoş geldiniz.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani tanımazsam döndüğünde.

0: FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi. Oto Center Lüleburgaz.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Cumartesi gününde ilerlemeye devam ediyoruz. Çalışanlara çok kolaylıklar. Hafta sonu tatilinin ilk günü, tatil yapanlara da iyi tatiller diliyoruz buradan sevgili dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Pinhani ile devam edeceğiz. Olduğun Kadar albümüyle bizlerle buluştular. Ve bu albümden öne çıkan şarkılardan birisi. Şimdi Küpe FM'de Beni Çağır.

0: Küpe FM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festival coşkusu bu akşam saat 21'de güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenen festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. Bugün de buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında saklı sofrada buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
1: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor. 9-11 yaşları arasında binlerce çocuğun verileri takip eden bilim insanları sosyal medyanın endişe yaratan etkilerini ortaya koydu. Amerika'da yapılan bir araştırma endişe yaratan bulguları ortaya koydu. Ergen Beyin Bilişsel Gelişimi Çalışması adı verilen araştırmada yaşları 9 ile 11 arasında değişen 6000 çocuğun verilerini inceleyen bilim insanları akıllı telefon ve sosyal medyada daha çok vakit geçiren çocukların okuma, kelime dağarcığı ve hafıza testlerinde daha kötü performans gösterdiğini tespit etti. Çocukları 3 gruba ayıran bilim insanları ilk gruptakilerin hiç sosyal medya kullanmadığını, ikinci gruptakilerin günde 1 saat kullandığını ve üçüncü gruptakilerin ise günde 1 saatten fazla süreyi sosyal medyada geçirdiğini söyleyen bilim insanları, üçüncü gruptaki çocukların verilerinin ve sonuçlarının en düşük seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmacılar günde 1 saat sosyal medyada geçiren çocuklar okuma ve hafıza testinde sosyal medya kullanmayanlara göre testlerde 1 ya da 2 puan daha düşük not aldı. Günde 3 ve daha fazla saat boyunca uygulamalara bakanlarsa 5 puan düşük aldı diyor. Sizin çocuğunuz acaba günde ne kadar süreyle sosyal medya kullanıyor biliyor musunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 12.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız, Küpe FM'desiniz ve Afra'yla devam edeceğiz. Adı İntikam'dı isimli çalışmasıyla şimdi Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım Şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
3: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Sizler Küpe Efendisiniz ve Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda en iyiler burada olmaya devam ediyor. Yılmaz Taner var sırada, arıyor musun beni?

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festival coşkusu bu akşam saat 21'de güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Uluğ konseriyle devam edecek. Merhabalar. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenen festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. Bugün de buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
5: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
4: Chery. Küpe FM reklam.

Ay şarkısıyla Tarkan burada olacak. Şimdi o güzel sesiyle sevgili dinleyiciler artık noktalıyoruz. Hafta sonu özel yayınlarımızda sizi bekliyor olacak Küpe FM frekanslarında. Tekrar buluşacağız. Mehmet Ali Ayanoğlu ben. En iyi müzik için Küpe FM'de kalmaya devam edin ve günün tadını burada bizimle çıkartın. Hoşçakalın.

0: Ay.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

Herkese merhaba. Güzel bir hafta sonu olmasını temenni ediyorum ve tabii ki hafta sonunda da Küpe FM'de yine buradayım, sizlerleyim diyorum. En iyilere eşlik etmek üzere her zaman olduğu gibi hazırım ve bugün de yine tabii ki sizlere bahsedeceğim çok şey var. Şöyle bir müzik dünyası, magazin dünyası, televizyon dünyası derken, hayat derken, bilim kurgu derken, yapay zeka derken yine güzel bir program daha yapacağız ve ilk şarkıyla da başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
5: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Serdar Ortaç'tan bir ben adam olmam dinleyelim mi? Geçtiğimiz günlerde hep sarışın sevgilim oldu. Bir tane esmer denk getiremedim dedi Serdar Ortaç. Biliyorsunuz ilişkilerle ilgili, evlilikle ilgili, aşkla ilgili açıklamalarda bulunuyor konserlerinde. Hepsi de hemen haber oluyor. Bu arada bir haber daha var. Karb 6 grubu Serdar Ortaç'ın hazırladığı Ta Burama adlı ortak şarkıyı da resmen duyurmuş. Birçok kişiyle de ortak çalışmalar yapmaya da devam ediyor. Bir yandan Serdar Ortaç ve unutamadığımız şarkısı Ben Adam Olmam.

0: seni.
1: Küpe FM reklam.
2: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Çeriniz yazı hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
6: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festival coşkusu bu akşam saat 21'de güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Uluğ konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenen festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. Bugün de buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
3: Küpe FM Reklam.

Mela Bedel'le Mustafa Sandal'la devam edelim. İki tas çorba. Ve içimizi ısıtan keşif diye bir haber gördüm geçen gün. Maymunlar da hayvan besliyor diyor. Evet, biliyorsunuz insanlara çok benzeyen özellikleri

0: geçse de
1: bir reklam.
2: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
1: Bir reklam.

Hileliyle, Manifest'le ve Ajda Pekkan'la devam edeceğiz. Şimdi geçen gün değişik bir haber gördüm. Toygar Işıklı Grammy ödüllerinde oy kullanacak jüri üyeleri arasında seçildi diye hemen hemen bütün şeylerde gördüm. Haber sayfalarında gördüm. Sizinle de paylaşmak istedim. Güzel bir haber tabii ki. O da değerli bir müzisyen haliyle. Yıllardan beri dizilerde falan yaptığı müzikleri bilirsiniz. Çok fazla işe imzasını atmış bir isim. O zaman tebrikler diyoruz kendisine ve tabii ki sözü her zamanki gibi müziğe bırakıyorum.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor. 9-11 yaşları arasında binlerce çocuğun verileri takip eden bilim insanları sosyal medyanın endişe yaratan etkilerini ortaya koydu. Amerika'da yapılan bir araştırma endişe yaratan bulguları ortaya koydu. Ergen Beyin Bilişsel Gelişimi Çalışması adı verilen araştırmada yaşları 9 ile 11 arasında değişen 6000 çocuğun verilerini inceleyen bilim insanları, akıllı telefon ve sosyal medyada daha çok vakit geçiren çocukların okuma, kelime dağarcığı ve hafıza testlerinde daha kötü performans gösterdiğini tespit etti. Çocukları 3 gruba ayıran bilim insanları, ilk gruptakilerin hiç sosyal medya kullanmadığını, ikinci gruptakilerin günde 1 saat kullandığını ve üçüncü gruptakilerin ise günde 1 saatten fazla süreyi sosyal medyada geçirdiğini söyleyen bilim insanları, üçüncü gruptaki çocukların verilerinin ve sonuçlarının en düşük seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, günde 1 saat sosyal medyada geçiren çocuklar okuma ve hafıza testinde sosyal medya kullanmayanlara göre testlerde 1 ya da 2 puan daha düşük not aldı. Günde 3 ve daha fazla saat boyunca uygulamalara bakanlarsa 5 puan düşük aldı diyor. Sizin çocuğunuz acaba günde ne kadar süreyle sosyal medya kullanıyor biliyor musunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Mebrure ile değilimle devam edeceğiz şimdi ve bugün de hatırlatacağım efendim sizlere. Bizleri Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram takip listenize Küpe FM'i ekleyebilirsiniz ve tabii ki bizlerden, radyonuzdan, gündemden, her şeyden haberdar olabilirsiniz. Arada güzel çekilişler de yapıyoruz orada. Ve tabii ki tüm bunların yanı sıra www.kupefm.com.tr'yi de unutmayalım dedikten sonra Mebrure ile son günlerin en sevilen şarkısı Değilim'le devam ediyoruz.

Yıldız Tilbe. Şimdi sana değer diyecek çok sevdiğim bir Yıldız Tilbe benzetmesi. Geçen günde sahnede 60 yaşından bahsediyordu Yıldız Tilbe. Her zaman ilginç açıklamalarıyla, doğal haliyle sempati toplayan isimlerden biri. Telefon var diyor, şarj var ama dolu değil diyor 60 yaş için. Ve gerçekten de onun o güzel şarkıları asla ve asla unutulmuyor. Doya doya dinlemeye devam ediyoruz. Yıllardan beri bize çok güzel şarkılar verdi. Çok güzel şarkılar yazdı. Şimdilerde o eskiler kadar çıkmıyor galiba. Neden? Çünkü bu 60 yaş benzetmesinden bence yani telefon var, şu var, bu var, şarj yok diyor. Aşklar tabii ki eskisi gibi yaşanmadığı için eskisi gibi acayip şarkılar da çıkmayabiliyor. Olsun, olanlar yeter. Yıldız Tilbe ile devam ediyoruz.

0: FM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Eskilere götüreceğim şimdi sizi. Sibel Tüzün'le dedikoduyla devam edeceğiz. Bir haber gördüm, çok şaşırdım bu habere. Doğru mu acaba? Gerçekten merak ediyorum. 67 yaşındaki aydınlık kadın dedikodu satarak elde ettiği parayla kendine iki ev aldı diye bir haber var. Herhalde yalandır. Yok artık yani. İnsanlar parayı bu kadar da kolay bulamazlar. Mahalledeki dedikoduları not alıp ilgilenenlere satıp gelir elde ediyormuş. Para mı veriyorsunuz kadına dedikodular için? Ay, dedikodu da yani sonuç itibariyle zevkli bir şeydir. Öyle kulaktan kulağa gider. Kahvede, çayda falan söylenir. Parayla da satın alınmaz artık. Bu hale mi geldik yani? Dedikoduyu da mı parayla satın alacağız? İnanılmaz. Sibel Tüzün ve dedikodu.

0: Küpe FM reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festival coşkusu bu akşam saat 21'de güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenen festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. Bugün de buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
0: Chery. Küpe FM reklam.

Sezen Aksu'dan Sen Ağla dinleyelim mi? Ay hafta sonuna da güzel gider ya, cumartesi günü. Yavaş yavaş yazda ellerimizin arasından kayıp gidiyor ya. Onun için ağlasak mı diyeceğim ama yok ya, daha da o kadar değil yani. Daha Ağustos ayının başlarındayız ama çok hızlı geçiyor. Bir bakacağız Eylül gelmiş, sonbahar, hüzün ayı. Ama bence en güzel mevsim Eylül, Ekim, Kasım, en sevdiğim aylar. Büyük bir hasretle bekliyorum, hep de söylüyorum, artık biliyorsunuz zaten. Ve şimdi Sezen Aksu ile devam ediyoruz.

Geldik programın sonuna. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın haftanın son gününde yine buradayım.

0: Küpe FM reklam.
1: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
5: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
2: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik. Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
7: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: insan. Senin derdin bana da dert, benimki de yeter bana. Bu gecede boşluğuma geldim, buna deniyorum o kadar.
1: Küpe FM reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 7072 0507 745 14-10.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
6: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festival coşkusu bu akşam saat 21'de güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Uluğ konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenen festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. Bugün de buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
3: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor. 9-11 yaşları arasında binlerce çocuğun verileri takip eden bilim insanları sosyal medyanın endişe yaratan etkilerini ortaya koydu. Amerika'da yapılan bir araştırma endişe yaratan bulguları ortaya koydu. Ergen Beyin Bilişsel Gelişimi Çalışması adı verilen araştırmada yaşları 9 ile 11 arasında değişen 6000 çocuğun verilerini inceleyen bilim insanları akıllı telefon ve sosyal medyada daha çok vakit geçiren çocukların okuma, kelime dağarcığı ve hafıza testlerinde daha kötü performans gösterdiğini tespit etti. Çocukları 3 gruba ayıran bilim insanları ilk gruptakilerin hiç sosyal medya kullanmadığını, ikinci gruptakilerin günde 1 saat kullandığını ve üçüncü gruptakilerin ise günde 1 saatten fazla süreyi sosyal medyada geçirdiğini söyleyen bilim insanları üçüncü gruptaki çocukların verilerinin ve sonuçlarının en düşük seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmacılar günde 1 saat sosyal medyada geçiren çocuklar okuma ve hafıza testinde sosyal medya kullanmayanlara göre testlerde 1 ya da 2 puan daha düşük not aldı. Günde 3 ve daha fazla saat boyunca uygulamalara bakanlarsa 5 puan düşük aldı diyor. Sizin çocuğunuz acaba günde ne kadar süreyle sosyal medya kullanıyor biliyor musunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe!

0: BFM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festival coşkusu bu akşam saat 21'de güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Uluğ konseriyle devam edecek. Merhabalar. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenen festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. Bugün de buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
4: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444-50-58.
1: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
7: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
8: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
0: Chery. Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
4: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
5: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.
7: Hala bir sor da aklımdasın hala. İçtikçe bu

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
7: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
8: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festival coşkusu bu akşam saat 21'de güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Uluğ konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenen festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. Bugün de buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
9: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor. 9-11 yaşları arasında binlerce çocuğun verileri takip eden bilim insanları sosyal medyanın endişe yaratan etkilerini ortaya koydu. Amerika'da yapılan bir araştırma endişe yaratan bulguları ortaya koydu. Ergen Beyin Bilişsel Gelişimi Çalışması adı verilen araştırmada yaşları 9 ile 11 arasında değişen 6000 çocuğun verilerini inceleyen bilim insanları akıllı telefon ve sosyal medyada daha çok vakit geçiren çocukların okuma, kelime dağarcığı ve hafıza testlerinde daha kötü performans gösterdiğini tespit etti. Çocukları 3 gruba ayıran bilim insanları ilk gruptakilerin hiç sosyal medya kullanmadığını, ikinci gruptakilerin günde 1 saat kullandığını ve üçüncü gruptakilerin ise günde 1 saatten fazla süreyi sosyal medyada geçirdiğini söyleyen bilim insanları üçüncü gruptaki çocukların verilerinin ve sonuçlarının en düşük seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmacılar günde 1 saat sosyal medyada geçiren çocuklar okuma ve hafıza testinde sosyal medya kullanmayanlara göre testlerde 1 ya da 2 puan daha düşük not aldı. Günde 3 ve daha fazla saat boyunca uygulamalara bakanlarsa 5 puan düşük aldı diyor. Sizin çocuğunuz acaba günde ne kadar süreyle sosyal medya kullanıyor biliyor musunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Zirvedekiler başlıyor.
1: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu hafta sonları. Kulaklarının ucunda, direksiyon başında ya da evinin en güzel köşesinde bizi dinleyen herkese merhaba. Haftalardır dilinize dolanan, çalma listelerimizden düşmeyen ve sosyal medyayı kasıp kavuran o şarkıların kader gününe hoş geldiniz. Önümüzdeki 2 saat boyunca haftanın en çok dinlenen, en çok istenen ve en çok konuşulan 20 dev şarkısını adım adım zirveye taşıyacağız. Peki bu hafta listenin zirvesinde taşlar yerinden oynadı mı? Geçen haftanın bir numarası tahtını koruyabildi mi, yoksa listeye fırtına gibi giren yepyeni bir sürpriz mi var? Hepsini birazdan tek tek öğreneceğiz. Şimdi arkanıza yaslanın, radyonuzun sesini biraz daha açın. Türkiye'nin ritmi, haftanın en iyileri, zirvedekiler 20 geri sayımı 20 numaralı şarkıyla şimdi başlıyor.
2: 20 numara.
1: 7 yıllık aranın ardından çıkardığı yeni stüdyo albümü Kavi'nin ikinci klip çalışmasını da hayranlarının beğenisine sunan Berkay, Aslanlar Doğuyor dediği isimli parçayla bu hafta bir basamak daha geriliyor.

0: 19 numara.
1: Antalya'da gerçekleştirdiği konser turnesine hız kesmeden devam eden Manifest grubunun son dönemde popüler olan Hileli şarkısını sahnesinde seslendiren, sosyal medyada akım haline gelen özgün dans koreografisini sahnede canlı olarak sergileyen Hande Ünsal, Gel'le bu hafta 19 numarada karşımıza çıkıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duruk Uyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duruk Uyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
8: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
0: Küpe FM reklam.
9: 18 numara.
10: Yaşadığı aşkın kendisini tamamen üretmeye ittiğini, müzik listelerini kasıp kavuran o şarkıların aslında büyük bir duygu patlamasının eseri olduğunu açıklayan Mabel Matiz, Umurum Dışı isimli parçayla bu hafta 18 numarada.

0: 17 numara.
1: Müzik kariyerinin 20. yılını büyük etkinliklerle kutlayan Bir Büyülü Gece konseptli stadyum ve açık hava konserlerini hız kesmeden devam eden, yaz dönemi boyunca TikTok üzerinden duyurduğu İzmir ve Ege turnesiyle binlerce hayranıyla buluşan Yalın, Akşamüstü isimli parçayla bu hafta 17 numaranın sahibi oluyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Çibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: 16 numara.
1: Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluşan konser sırasında sahneden yaptığı telefon görüşmesiyle küs bir çifti barıştırmaya çalışan Poizi uyuyamadın değil mi diyecek 16 numaradan.

0: 15 numara.
1: Geleneksel arabesk ruhunu yapay zeka teknolojisi ve modern altyapılarla birleştirerek müzik haberlerinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital müzik dünyasında Acıoğlu projesiyle büyük bir çıkış yakalayan yapımcı ve müzisyen Mehmet Acıoğlu 15 numaradan bizlere sesleniyor. Parçası İhtiyacım Var'la.

0: Küpe FM reklam.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festival coşkusu bu akşam saat 21'de güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenen festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. Bugün de buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
0: Küpe FM Reklam. Reklam.
9: 13 numara.
10: Geçen haftalarda sevgilisi Asil Gök'le nişanlanan ve 2027 yılına evli olarak gireceğini duyuran Derya Ulu, eğlenceli ve hareketli parçası Şımarık'la bu hafta 13 numarada.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: sevmem, sen de onlardan birisin.
1: ...12 numara. İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen görkemli Serdar Ortaç gecesi sahnesinde boy gösteren, pop müziğin unutulmaz klasiklerinden olan söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait Bilsem Ki eserini kendine has modern yorumuyla canlı seslendiren Mela Bedel, İki Tas Çorba isimli parçayla bu hafta 12 numarada.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.
2: 11 numara.
3: Kendine özgü tarzı, milyonlarca dinlenen şarkıları ve yüksek sahne enerjisiyle unutulmaz bir konser gecesi için 26 Eylül Cumartesi akşamı Gaziantep'teki hayranlarına seslenecek olan Blok 3, Kayıp Kalp'le bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: 10 numara.
1: Sosyal medyada paylaştığı kliplerde kendi fotoğrafı yerine retro tarzda bir dijital avatar kullanması ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle takipçiler arasında bir yapay zeka algoritması mı sorusunu akıllara getiren Mebrure Değilim'le bu hafta 10 numarada.

0: 9 numara.
1: Teoman Şarkıları Projesi kapsamında serseriye kendi müzikal dokunuşunu katarak şarkıyı yeniden yorumlayan rap star APO ile adım adım yükselmeye devam ediyoruz diskografisine eklediği en son single çalışması Ömrüm bu hafta 9 numarada.

0: Körü. Küpe FM reklam. Reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 12 94. Çeri.
0: Küpe FM reklam.
6: 8 numara.
7: Kosova'da düzenlenen ve dünyanın önemli müzik etkinlikleri arasında gösterilen Sunny Hill Festivali'nde dünya ünlü yıldız Katy Perry'den önce sahneye çıkarak ilk global festival performansını gerçekleştiren Manifest, Toskan Bey'le bu hafta 8 numaradan bizlere sesleniyor.

0: 7 numara.
1: Söz ve müziği Yıldız Tilbe imzası taşıyan Nokta isimli parçasını da tüm dijital platformlarda hayranların beğenisine sunan Elif Buse Doğan'ın Yangın Yeri bu hafta 7 numarada.

0: Sabahları. 6 numara.
1: Kayıp Persona albümündeki 10 şarkıyla aynı anda Spotify Türkiye Top 50 listesine giren, 2 ayda tarihi başarı yakalayan Blok 3, Poise işbirliğindeki parçası Çok Güzel Gülüyorsun'la bu hafta 6 numaranın sahibi oluyor.

sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

0: 5 numara.
1: Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda iki gece üst üste müzikseverlerle buluşan Antalya konserinde şarkıyı yoğun istek üzerine iki kez söyleyen Gidişat isimli parçayla Tan Tarçı bu hafta yükselişini sürdürerek 5 numarada karşımıza çıkıyor.

0: 4 numara.
1: Kürşat Kahraman'la işbirliği yaptıkları Beni Al Tak Seni Görene Kadar Afro House Remix adlı çalışmayla küresel çapta devasa bir hit haline gelen tam 14 gün boyunca zirvede kalan ve aylık dinleyici sayısını milyonların üzerine taşıyan Ankara Echo söz konusu parçasıyla bu hafta 4 numarada.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında. 0541 549 5421.
7: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
8: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.
9: 3 numara.
10: Sevilen şarkıları hileli için hazırladıkları dans klibinin çok yakında yayınlanacağını kısa ama merak uyandıran bir teaserla duyuran güçlü performans kimliğini bu kez hilelinin dans dünyasına taşıyacak klip için geri sayıma başlayan Manifest kızları Ajda Pekkan işbirliğindeki parçalarıyla bu hafta 3 numarada karşımıza çıkıyor.

2 numara. Albümde kendisini en çok etkileyen ve stüdyo aşamasında zorlandığı şarkının Ara Beni olduğunu, bir ayrılık sürecinden geçerken şarkıyı kaydettiğini anlatan popstar Hadise, zirve ortağı alıyor söz konusu parçasıyla.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Bir numara.
3: Ve işte o an zirvenin tam tepesindeyiz. Tam 19 harika şarkıyı geride bıraktık. Kimileri listeye yeni girdi, kimileri tırmanışa geçti, kimileri ise bu hafta maalesef kan kaybetti ama şu an saatler durdu, nefesler tutuldu. Bütün hafta boyunca radyolarda en çok çalan, dijital platformlarda izlenme rekorları kıran, sosyal medyada akımlara yön veren ve sizin oylarınızla tam anlamıyla şampiyonluğunu ilan eden o şarkıya geldik. Kulaklarınızın pasını silecek bu haftanın tartışmasız en iyisi bir numarası, geleneksel rap kalıplarını yıkan ve dinleyiciyle dertleşen kendi has melodik tarzı ve dijital platformlardaki milyonlarca dinlenmesiyle müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran Blok 3, kariyerinin 3. stüdyo albüm Kayıp Persona'dan çıkardığı Sebebi Var isimli parçayla yeni haftaya da yine bir numarada başlayacak.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Zirvedeki şarkıyla coşkuyu tavan yaptık ama maraton burada bitmedi. Çünkü haftaya bu listede dengeleri tamamen değiştirebilecek yepyeni bir isim kapıda bekliyor. Şimdi sıra geldi önümüzdeki haftanın Zirvedekiler listesine girmeye aday olan, müzik dünyasında taze bir fırtına estiren o sürpriz parçaya. Daha önce birlikte imza attıkları ve büyük beğeni toplayan Diken mi Gül mü düetinden 8 yıl sonra yeniden bir araya gelen Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can'la Kıyamam şarkısına hayat veren rap müziğin popüler ismi APO bu haftanın İlk ve son aday ismi oluyor.

Başladığımız heyecan dolu yolculuğun müzik dolu 2 saatin sonuna geldik. Bu hafta da kulaklarınızı harika ritimlerle buluşturduk ama unutmayın, müzik dünyasında dengeler her an değişebilir. Haftaya bu listede kim kalacak, kim veda edecek, zirveye kim kurulacak? Hepsini yine birlikte göreceğiz. Mikrofon başından hepinize harika, müzik dolu ve yüksek enerjili bir hafta diliyorum. Yüzünüzden gülücük, kulaklarınızdan iyi müzik eksik olmasın. Şimdilik hoşçakalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor. 9-11 yaşları arasında binlerce çocuğun verileri takip eden bilim insanları sosyal medyanın endişe yaratan etkilerini ortaya koydu. Amerika'da yapılan bir araştırma endişe yaratan bulguları ortaya koydu. Ergen Beyin Bilişsel Gelişimi Çalışması adı verilen araştırmada yaşları 9 ile 11 arasında değişen 6000 çocuğun verilerini inceleyen bilim insanları akıllı telefon ve sosyal medyada daha çok vakit geçiren çocukların okuma, kelime dağarcığı ve hafıza testlerinde daha kötü performans gösterdiğini tespit etti. Çocukları 3 gruba ayıran bilim insanları ilk gruptakilerin hiç sosyal medya kullanmadığını, ikinci gruptakilerin günde 1 saat kullandığını ve üçüncü gruptakilerin ise günde 1 saatten fazla süreyi sosyal medyada geçirdiğini söyleyen bilim insanları üçüncü gruptaki çocukların verilerinin ve sonuçlarının en düşük seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmacılar günde 1 saat sosyal medyada geçiren çocuklar okuma ve hafıza testinde sosyal medya kullanmayanlara göre testlerde 1 ya da 2 puan daha düşük not aldı. Günde 3 ve daha fazla saat boyunca uygulamalara bakanlarsa 5 puan düşük aldı diyor. Sizin çocuğunuz acaba günde ne kadar süreyle sosyal medya kullanıyor biliyor musunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Üniversiteli aday, Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor. 9-11 yaşları arasında binlerce çocuğun verileri takip eden bilim insanları sosyal medyanın endişe yaratan etkilerini ortaya koydu. Amerika'da yapılan bir araştırma endişe yaratan bulguları ortaya koydu. Ergen Beyin Bilişsel Gelişimi Çalışması adı verilen araştırmada yaşları 9 ile 11 arasında değişen 6000 çocuğun verilerini inceleyen bilim insanları akıllı telefon ve sosyal medyada daha çok vakit geçiren çocukların okuma, kelime dağarcığı ve hafıza testlerinde daha kötü performans gösterdiğini tespit etti. Çocukları 3 gruba ayıran bilim insanları ilk gruptakilerin hiç sosyal medya kullanmadığını, ikinci gruptakilerin günde 1 saat kullandığını ve üçüncü gruptakilerin ise günde 1 saatten fazla süreyi sosyal medyada geçirdiğini söyleyen bilim insanları üçüncü gruptaki çocukların verilerinin ve sonuçlarının en düşük seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmacılar günde 1 saat sosyal medyada geçiren çocuklar okuma ve hafıza testinde sosyal medya kullanmayanlara göre testlerde 1 ya da 2 puan daha düşük not aldı. Günde 3 ve daha fazla saat boyunca uygulamalara bakanlarsa 5 puan düşük aldı diyor. Sizin çocuğunuz acaba günde ne kadar süreyle sosyal medya kullanıyor biliyor musunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

arkasından bak. Güzel olman gerekmez bana. Benim oyunum, heyecanlıyım, çok çılgınım bebeğim. Gün batımında bırakıp gitme. Gel bana, benimle olmak.

0: FM reklam.
1: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu son.

ben parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte karışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor. 9-11 yaşları arasında binlerce çocuğun verileri takip eden bilim insanları sosyal medyanın endişe yaratan etkilerini ortaya koydu. Amerika'da yapılan bir araştırma endişe yaratan bulguları ortaya koydu. Ergen Beyin Bilişsel Gelişimi Çalışması adı verilen araştırmada yaşları 9 ile 11 arasında değişen 6000 çocuğun verilerini inceleyen bilim insanları akıllı telefon ve sosyal medyada daha çok vakit geçiren çocukların okuma, kelime dağarcığı ve hafıza testlerinde daha kötü performans gösterdiğini tespit etti. Çocukları 3 gruba ayıran bilim insanları ilk gruptakilerin hiç sosyal medya kullanmadığını, ikinci gruptakilerin günde 1 saat kullandığını ve üçüncü gruptakilerin ise günde 1 saatten fazla süreyi sosyal medyada geçirdiğini söyleyen bilim insanları üçüncü gruptaki çocukların verilerinin ve sonuçlarının en düşük seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmacılar günde 1 saat sosyal medyada geçiren çocuklar okuma ve hafıza testinde sosyal medya kullanmayanlara göre testlerde 1 ya da 2 puan daha düşük not aldı. Günde 3 ve daha fazla saat boyunca uygulamalara bakanlarsa 5 puan düşük aldı diyor. Sizin çocuğunuz acaba günde ne kadar süreyle sosyal medya kullanıyor biliyor musunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Ben sevgiye imrenip özenemem, boş sözü duyup düstur edinemem. Neden?

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı, umurumda değil ne çok ağladı. Burada aşkın yeri kalmadı, çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı, yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası, gördüklerim inançlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı, karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda baksın geride.

oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

Susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.